Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Drive Show. Dusan Badancı Magece. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Khan. Hit
1: Mana, to'ldik, to'lishdik. Xush kelibsiz endi.
2: Ha, endi salkam 4 kilogramga to'lishdik. Assalomu alaykum, yerliklar. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Bilasizmi, kelyapti, bugun bir narsani o'ylab qoldim-da.
1: Siz ko'p narsa o'ylayapsiz.
2: Ko'p narsani o'ylayapman, to'g'ri, lekin asosiy bir narsa, men nimaga kech qolyapman, nimaga budilnikni eshitmayapman? Demak, tanada bu signal beryapti. Bo'ldi, ozgina, mana 1 yilda 1 marta nima uchun bir oy otpuskaga chiqishadi, ta'tilga chiqishadi? Organizm charchaydi, aql idrokimiz ham ozgina dam olish kerak. Shuncha shunaqa payt keldimikan deb o'ylab qoldim. Siz qanaqa fikrdasiz bu borada? Masalan, dam olmasdan ishlaymiz, yakshanba kuni ham dam olamiz deymizmi? Yo'q, yakshanba kuni uydagi supersudirlar bilan

0: anasını yodlap çıkan edim.
1: Oo.
0: Hazır am isimle 90% isimle de şenge kızıktım da oyun ile gün.
1: Ciddiyem zor, ciddiyem zor.
0: Bayraklar, hamasını tanırdım, sizi oturardım bayraklarını. Karta gip, tomaşa kılıp, ben hobbiymiydi. Karta tomaşa kılıp, şu hayalimde sayahat çıkardım. Hamma yer şarları. Hadi, noktaları gibi.
1: Amalga açtı mı arzular?
0: Yok, hazırsa yok da halisi, niyetle bu.
1: Hayırlar geldi, arzu.
0: Şimdi birinci Xudo xolisi nimadan boshlaymiz endi? Umra safaridan keyin deyapman.
1: Allohim ilohim, aytganingiz kelsin, niyatingizga erishing. Salomat bo'ling.
0: Rahmat. Sağ ol, Leyla.
1: Lekin Fazliddin aka, sizni tabriklashga hali biroz ertaroq, chunki yana 2 nafar ishtirokchiga biz imkoniyat beramiz. Hali boshqa yo'nalishlar ham kutib turibdi. Bitta qo'shiq va keyin qo'ng'iroqni darhol qabul qilishga tayyormiz. 88 114 90 80.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

Hitofarm Football Time Telegram'dagilar agar oxirgi 6-7 oy ichida moy yutmagan bo'lsangiz, javoblarni birinchi bo'lib yozishga harakat qilsangiz bo'ladi. West Ham, Tottenham, Crystal Palace. Yana bir bor qaytaraman. West Ham, Tottenham, Crystal Palace. Aynan shu klublar darvozasiga urgan har bitta goling bizga deyarli 42 million funtga tushdi har biri. West Ham, Tottenham, Crystal Palace. Shu uchta klubga urgan uchta golingni har biri bizga deyarli 42 million funtga tushdi. Bitta gol 42 million funt. Hayterlar, klub fanatlari, qaysi futbolchiga qarata shunday so'zlarni aytishlari mumkin? Sen ushbu mavsum turgan 3tagina goling West Ham, Tottenham, Crystal Palace darvozasiga qarata urilgan gollar har biri deyarli 42 million funt sterlingga tushdi. Bitta goling 42 million funt sterling. 3tagina gol. Qaysi futbolchi bunaqa so'zlarni eshitib, quloqlarini yopib oladi? Eze, Gyökeres, Anthony, Bournemouth, Sheva, Maguire, Pogba, Eze, Holland, Gehi, Havertz, Wirtz, Sancho, Mudrik, Kolo, Palmer, Wirtz, Grealish, Oliver Kahn, Torres, Salah, Gordon, Anwar, Hoca. Birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. 28:47 abonenti. Aniq to'g'ri javob birinchi bo'lib. Raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob Tohirdan, uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi deb chiqamiz. Nodir Abdushukurov uchinchisiz. Pahlavonbek 4-chi, Jo'rayev 5-chi, Hayotjon 6-chi. Endi deb chiqamiz. Baxtiyor Qosimov 7-chi, Adhamjon 8-chi. Yana kimdir to'g'ri javob yozganmi? Oh, Dilshod Ulug'bek aniq javob lekin

Kimga keragi bor yaralangan dil? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u ham. Mayli

Seni sog'ingan bo'lsa kerak. Dukurlaydi bu yurak. Tinchimaydi bu yurak. Qiynaydi bu yurak. Seni sog'ingan bo'lsa kerak.